Beklenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

bakacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 29 Eylül 2026 Salı bugün. Evet, biraz üşüyoruz ve henüz evden çıkmadıysanız montunuzu, şemsiyenizi muhakkak ki yanınıza alıyorsunuzdur. Hatırlatmama gerek bile yok. Camdan dışarı bakınca tam bir kış havası görüyoruz çünkü. Bu çarşamba akşamına kadar en azından İstanbul'da devam ediyor bu arada. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Eğer trafikteyseniz saat 9'a kadar biraz yağmur sebebiyle kaotik bir hal alan trafikte size eşlik edeceğim. Okul servislerinin de artık aramızda olduğunu düşünürsek sabahları biraz sıkıntılı olabilir ama onu da kendinize ayırdığınız, hiçbir şey yapmadan bir şeyler planladığınız, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir süreç olarak geçirebilirsiniz bu arada. Ben öyle yapıyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım Salı gününe.

0: haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

Yağmur Türkiye'yi teslim aldı diyebiliriz bence. Dün resmen kıştı bu arada. Evet, bana çok iyi geldi doğruyu söylemek gerekirse. Sizden de mesajlar geliyor. Başladı sizin hava diyorsunuz. Harika. Vallahi başladı. Ferahladım, enerjim arttı. Bana sıcaktan nemde basıyorlar. Hakikaten iyi gelmiyor. Yani hiçbir şekilde ruhuma da iyi gelmiyor. Evet, tabii trafiği felç ediyor yağmur. O konuda ben de sizin gibi zorluk çekiyorum. Herkese de kolaylıklar diliyorum. Çünkü bugün de çok farklı olmayacak gibi görünüyor. Meteoroloji İstanbul'un da dahil olduğu 19 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kentte soğuk ve yağışlı havada çarşamba akşamına kadar etkili olacak. Kolaylıklar diliyorum trafiktekilere.

Bu akşam Tuzlu Kahve akşamı Nebahat Çehre, Eda Ece ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı yapım iki farklı ailenin bir evlilik kararıyla sınanmasını anlatmaya devam ediyor. Üstelik her hafta başka da bir nostalji yaşanıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Geçen hafta Kutsi ve Yasemin Ergene'yi Doktorlar dizisindeki rolleriyle karşı karşıya getirdi Tuzlu Kahve. Bu hafta da Kavak Yelleri rüzgarı esecek. Var mı hatırlayan Kavak Yelleri'ni ya da biliyor musunuz? Bayılırdık. Perşembe akşamlarıydı diye hatırlıyorum. Başka plan yapmazdık. Bu akşam Kavak Yelleri'nden Efe, Aslı, Güven ve Su bir araya gelecekler. Çok tatlı bence. Yani Sarp Apak, Ceren Moray, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç yıllar sonra aynı sahnede yer alacaklar. Çok güzel buldular bence bu anıları canlandırma yöntemini. Star TV'de hafta sonu bir yeni dizi daha başladı ve ben yine maalesef ilk bölümden girdim içine. Başkalarının Hayatı dizisinden söz ediyorum. Gurur Dünyası romanından esinlenen dizi, yoksul bir ailenin hırslı ve zeki kızı Hülya'nın varlık bir çevreye adım atışını anlatıyor ama bayağı enteresan şeyler yaşandı. Kadroda Masumiyet Müzesi'nden tanıdığımız Eylül Lize

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: o. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026, 31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara postu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
10: getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
13: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

29 Eylül 2026 Salı, bugün Perşembe, yepyeni bir aya geçiyoruz. Yeni ay demek dijital platformlarda yeni yapımlar erişime açılacak demek. Şimdiden birkaç öne çıkan yapımı hatırlatmak istiyorum ki izlemekte olduğunuz dizileri ya da filmleri belki biraz daha hızlı tamamlamak istersiniz. 1 Ekim'de John Steinbeck'in romanından uyarlanan Cennetin Doğusu izleyiciyle buluşuyor mesela. Florence Pugh'un yer aldığı bu yapım, özgür ruhlu bir kadının iki kardeşin hayatını değiştirmesini ve iki nesle yayılan bir aile hikayesini anlatıyor aslında. Formula 1 meraklıları için 2 Ekim'de Schumacher'in ilk şampiyonluğunu anlatan Schumacher 94 belgeseli var. 9 Ekim'de Ben Affleck'in yönetmenliğini üstlendiği gerilim türündeki Animals yine izleyiciyle buluşacak yapımlardan ve uzun zamandır konuştuğumuz, merakla da beklediğimiz bir başka yerli yapım var ki Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Karun Hazinesi 16 Ekim'de bu kez dizi formatında izleyici karşısına çıkacak. Bilmiyorum, oyuncu kadrosunu hatırlatmama gerek var mı? Yılmaz Erdoğan dışında Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uras Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Menderes Samancılar, Ezgi Mola, Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor. Müthiş bir kadro. Şimdiden izleme listenizi oluşturmak istersiniz belki.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelişme var. Gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde fon soruşturması vardı Erdoğan. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur diye konuştu. Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı 2 ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı. Tahliyesine karar verdi. Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen Mehmet Bilgili kurtarılamadı. Girne açıklarındaki feribot kazası ile ilgili arama çalışmaları sürüyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana neden oldu. Felakette 21 kişi öldü, 5 kişi kayıp. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor. Yurt genelinde yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir çok bulutlu 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Trabzonspor Ruslan Malinovski'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ukraynalı futbolcu sol dizinden ameliyat edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i konuk edecek.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da, Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz, risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Ekim ayı İstanbul'da tam bir sahne şöleni yaşanacak. 22 Ekim'de 30. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor. 3 Aralık'a kadar sürüyor. Tülin Özen ve Tansu Biçer'in birlikte kurduğu Bahçe Galata'nın yeni yapımı Elizabeth Costello Tiyatro Festivali kapsamında öne çıkan yapımlardan, oyunlardan biri. 4-5 Kasım'da İstanbul Tiyatro Festivali'nin 30. yılı kapsamında Paribo Art'ta ilk kez sahneye konacak. Tansu Biçer yazar Elizabeth Costello karakterine hayat veriyor. Bence kaçmaz, tükendi diye gördüm. Umarım bir şekilde izleme fırsatı bulurum. Avignon Festivali'ndeki premierinin ardından Barbican gibi dünya sahnelerinde büyük yankı uyandıran Lacrima, festivalin yine 30. edisyonun açılışını yapmak üzere İstanbul'da. 22-23 Ekim'de Zorlu PSM'de görülebilir. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında da İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Saraydan Kız Kaçırma, Ekim ayında hem de 3 kez Kadıköy Süreyya Opera sahnesinde görülebilir. Ama onun da galiba biletleri tükenmiş. Bilet alabilenler çok şanslı bence.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto

0: otosor.com.tr.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134.000 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: Logoya

0: TRT.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan. Pop, pop, kral pop.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Atiye Olay isimli yeni şarkısını yayınladı tüm dijital platformlarda. Şarkının söz ve müziğinde Sezen Aksu'nun imzası var. Şarkı Atiye'nin dans odaklı ritmik dünyasını Sezen Aksu'nun güçlü söz yazarlığıyla bir araya getiriyor. Ve aslında iki farklı ekolün ve kuşağın müzikal dilini buluşturuyor şarkı. Olay tüm dijital platformlarda yayında ve sosyal medyada belli ki bayıldı. Diğer yandan Sertab Erener 16 Ekim'de Küçük Çiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak ve bu konser 2026'da İstanbul'da vereceği son konser olacak. 4 Ekim'de İzmir Kültür Park'ta, 10 Ekim'de de Eskişehir'de müzikseverlerle sahnede bir araya gelecek. Caz severler için de bir hatırlatma yapayım. Caz Festivali 11 Ekim'e kadar şehrin dört bir yanında sürüyor. Belki programı incelemek istersiniz. Öyle bir ağırlık var.

Havaların serinlemesi, okulların açılması, kapalı alanlarda geçirilen sürenin özellikle dün itibariyle artmasıyla enfeksiyon şikayetlerinin de tabii ki yükseldiğini hepimiz fark ediyoruz. Bağışıklığı güçlendirmenin tam zamanı aslında. Peki nasıl? Bağışıklığı baskılayan yiyecek ve içeceklerden uzak durun diyor uzmanlar. Şeker, işlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar, kızarmış yiyecekler, trans yağ içeren bitkisel yağlar, katkı maddesi içeren paketli ürünler özellikle savunma mekanizması zayıflatabilir. Takviye almak da bir yol. Evet, bağışıklık dostu en güçlü takviyeler AC, D3, beta glukan, E vitamini, çinko özellikle, selenyum ve ekinezya, ama tabii bunları kafamıza göre almıyoruz. Bir doktora danışıyoruz ve kaliteli protein kaynakları, soğuk sıkım zeytinyağı, tam tahıllar, kuru yemişler, avokado gibi sağlıklı yağlarda bağışıklık sisteminin güçlük almasına katkı sağlıyor. Uykuya dikkat etmek önemli tabii. Elleri sürekli yıkamak pandemide alıştığımız ve galiba hala sürdürdüğümüz bir şey. Bol sıvı tüketmekte ve yeşil çay içmekte de fayda var diyor uzmanlar. Aklınızda olsun. Poezi ile devam edelim salı sabahına. Başımda belalar şimdi Kral Pop'ta.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia fuarında 7 ile 10 Ekim'de İstanbul

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
1: istersen ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

soruların, büyük beklentilerin mi var? Kaçırılmayacak bu zirve tam sana göre. İnsan 5.0 temasıyla Genciz 2025 geleceği bugüne taşıyor. İlber Ortaylı'dan Doğu Demirkol'a...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 21-30 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
9: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rent.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
10: Kiralıyorum gidiyorum. Rent.co.
11: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
12: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: 29 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Yarın ayın son günü. Perşembe günü yepyeni bir aya, yepyeni bir sayfaya başlıyoruz. Ekim çok dolu. Yani Ekim hem kültür sanat faaliyetleri, hem konserler, hem dijital platformlardaki yapımlar, sinemalara vizyona gelmesi beklenen filmlerle konuşulacak çok fazla şeyin olduğu bir aydan söz ediyoruz. Ama böyledir. Eylül-Ekim aylarına böyle sert bir giriş yapılır yazdan sonra. Benim de bayıldığım aylardır bu sebeple. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatacağım gitmeden. Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Yayında önerebildiğim kültür sanat etkinliklerini ve diğer önerileri paylaşıyorum ama bazen zaman yetmiyor. Kalanları da kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşmaya devam ediyorum. O yüzden hatırlattım. Bu arada çarşamba akşamına kadar İstanbul başta olmak üzere 16 ilde bu serin, soğuk, yağışlı, rüzgarlı hava devam ediyor. Ona göre giyinin. Eğer evden çıkmadıysanız montsuz, şemsiyesiz dışarı adım atamayacağınız hatırlatmak istiyorum ve gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. NTV Haber portalından aktaralım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Ayrıntı şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 Merkez Hakem Kurulu üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. Milletin malını yedirmeyiz, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzlukla olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Erdoğan başkanlığında dün toplanan kabinenin en önemli gündemi fon depremi oldu. Toplantıdan sonra açıklama yapan Erdoğan, sorumlulardan hesap soracaklarını söyledi. Yine bu haberle bağlantılı bir başlık, onu haberden aktaralım. Özgür Özel fon skandalı için konuştu. Kendilerine yerli ve milli Ponzi alanı tanımlamışlar. Bu haftaya da damga vuran fon skandalı hakkında konuşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, kendi iktidarlarında böyle bir kriz yaşanmasının mümkün olmadığını söyledi. Yerli ve milli bir Ponzi alanı tanımlamışlar ve orada şakalaşa şakalaşa milletin geleceğini kararttılar dedi. Geçiyoruz Milliyet'in manşetine. Yine fon skandalı var manşette. Millet kırmızı çizgimiz. Cumhurbaşkanı kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan, her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı. Önce hüküm, sonra tahliye. Yine ilk sayfadan bir başlık Milliyet'ten. Deniz Göktaş sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında hükümle birlikte tahliye edildi. Ve Sabah gazetesi, burada da manşet: milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmalarında kararlılık vurgusu. İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk yaparak her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulacak. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ise en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu ifadeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Şimdi Sözcü'nün manşetine bakıyoruz. İşte ikili hukuk manşet. Milyarlık fon vurgununda henüz hiçbir şirkete el konulmadı. Balkonu mutfağa kattın, atayın kayyım.

0: Milleti borsada soydun, dur bakayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müteahhit babası Hasan İmamoğlu, projeli mutfakları 15 metrekare büyütmekte suçlandı, şirketine mal varlığına ve emekli maaşına el konuldu. Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya 163 milyon verip 2,2 milyar lira aldı, yaptırımı istifayla sınırlı kaldı, ne mal varlığına el kondu ne ifadeye çağrıldı. İktidar kanadından fon vurgunu için sorumlulardan hesap sorulacak açıklamaları yapıldı, ancak Sayankaya ifadeye bile çağrılmadı. İmamoğlu'na farklı, Sayan'a farklı işletilen hukuki süreç ayrımcılık olarak görüldü. Adalete güveni bu kararlar sarsıyor dedirtti.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 29 Eylül 2026 Salı, haftanın ikinci iş ve okul günü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya. Her sabah olduğu gibi bu sabah da çok güzel şarkılarım ve konularımla sizlere eşlik edeceğim. Siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. Bu sabah size bir sürprizim olacak. Yarışma yapacağım. Yarışma sonucunda kazanan dinleyicimiz İstanbul'un en büyük eğlence parkı Viyalen'de 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Bakalım kim? Yarışma az sonra kulağınızda.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlar.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 24-30 Eylül tarihleri arasında 8

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı...

0: zarar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

beklentilerin mi var? Kaçırılmayacak bu zirve tam sana göre. İnsan 5.0 temasıyla Genciz 2025 geleceği bugüne taşıyor. İlber Ortaylı'dan Doğu Demirkol'a ilham veren konuşmacılar, interaktif deneyimler ve kariyer fırsatları Türkiye'nin en ilham veren gençlik zirvesinde seni bekliyor. Halkbank Genciz.com.tr'ye gir

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Evet, hemen yarışmayı başlatmak istiyorum. İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Viyalen'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Yapacağınız şey o kadar kolay ki 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattına adınızı, soyadınızı ve irtibat numaranızı yazıp gönderen 5. kişi olmanız yeterli olacak 4 kişilik giriş davetiyesi kazanabilmek için. Yarışma şu dakika itibariyle başladı. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: gelecek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Gelecek reklam.
3: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

haftanın günlerine şöyle bir bakalım. Pazartesi sendrom falan yaşıyoruz ama illa geçiyor. Çarşamba bir şekilde ikna oluyoruz, daha bir adapte oluyoruz. Perşembe günü yarın cuma diye seviniyoruz ama salı, salının savunulacak tek bir tarafı yok. Yani hafta sonu hala çok uzakta gözüküyor. Bu nedenle bugün kendimize küçük küçük motivasyonlar bulacağız. İşte ne bileyim, bir kahve, sevdiğimiz şarkıyı sesli söylemek, kısa bir mola, güzel bir mesaj. Bazen koskoca günü değiştiren şey küçücük şeyler olabilir. Bu yüzden kendinizi mutlu etmenin yollarını bulmalısınız bugün. Evet, Pop'un Kralı'nda ben sizi mutlu edecek bir şarkıyla devam ediyorum. Emre Fel ve Funk Takıl İşbirliği ile

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Sabiyalı olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Sağlık Bakanlığı kaynaklarında da bu yılın mesajı kalp sağlığı açısından belirtileri fark etmeye ve risk faktörlerini zamanında kontrol ettirmeye dikkat çekiyor. Evet, kendimize iyi bakmak sadece hastalandığımızda aklımıza gelecek bir şey olmamalı. Tansiyonumuzu, kolesterolümüzü, kan şekerimizi zamanında kontrol ettirmek, hareket etmek, dengeli beslenmek ve bedenimizin verdiği sinyalleri ciddiye almak çok önemli. Bazen şunu yapıyoruz. Mesela kolumuz ağrıyor, bir şey kaldırdım herhalde, incitmiş olabilirim, geçer deyip ağrı kesici alıyoruz. Ya da göğüste bir yanma, sırta yayılan bir ağrı, bunları gaz deyip geçiştiren çok insan biliyorum. Yapmayın. Vücudunuzda yaşadığınız bazı şeyleri önemseyin ve vaktinde doktora gidin, kontrollerinizi yaptırın. Vaktim yok, çalışıyorum demeyin. Sağlık her şeyden önemli. Önce kendinize dikkat edeceksiniz, iyi olacaksınız. Ondan sonra hayata koştura koştura devam edebilirsiniz. Evet, Pop'un Kralı K-Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en güzel şarkılarımızla devam ediyor. Onlardan biri Sibel Can ve APO işbirliği.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da, Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz, risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni saatte de devam ediyor. Evet, hemen İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Viyalen'de 4 kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicimi açıklamak istiyorum. Erol Dursun. Sevgili Erol, yanında 3 kişiyle birlikte gün boyu çok eğleneceksiniz. Benim yerime de eğlenin lütfen. Kazanamayan dinleyicilerimiz üzülmeyin. Çünkü her an bir yarışmayla karşınıza çıkabilir, sizlere de kazandırabiliriz. Kulağınız

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MatTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MatTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai...

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yeni hafta ile birlikte yurdun birçok bölgesinde yağış var. Havalar serinledi. Evet, İstanbul'da yağmur gerçekten çekilmez bir hale geliyor. Çünkü trafik yoğunlaşıyor, bir kaos haline dönüyor. Şehrimiz çok güzel, evet, ama trafiği gerçekten berbat. Yağmurun damlasını daha gökyüzünde gördüğümüz an trafik karışıyor. Çok enteresan. Yağmur berekettir diyoruz tabii ki. Çok seviyoruz. Ben bayılıyorum yağmurlu havalara, ama işte trafik işin içine girince insan yağmurdan da soğuyor. Hafta boyunca yağışlı hava devam edecek. Özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'un çevresinde. Zaman zaman da kuvvetlenecek yağışlar. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Çok keyifli bir salı sabahı devam ediyor. En sevdiklerimizle. Linet bizimle. Meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret.

Pop'un kralında şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakacağız. Evet, Aslı yazmış. Sabah yağmur sesiyle uyandım. Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü yağmurlu havaları çok seviyorum. Böyle havalarda evden hiç çıkmak istemiyorum demiş. Haklısın. Yağmurlu havalarda evde keyif yapmak kadar güzel bir şey olamaz. Kaan yazmış. Arabanın camına vuran damlaları izleyerek işe gidiyorum. Trafik biraz ağır ama Kral Pop olunca insanın canı sıkılmıyor. Çok teşekkürler Kaan. Biz her zaman her hava koşullarında en güzel şarkılarımızla yanınızdayız. Ve son olarak bir dinleyicimiz daha yazmış. Sevgili Damla, yağmur yüzünden yollar biraz yoğun ama herkes dikkatli olsun. Acele etmeyelim. Birkaç dakika geç kalmak hiç önemli değil. Arzu, lütfen bize güzel bir şarkı armağan et. Tabii ki hemen uyarıların için çok teşekkür ediyoruz sana sevgili Damla. İşte bu şarkı size armağanım. Mela Bedel, iki tas çorba. Gözlerim.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yine keyifli geçti ama devamı da keyifli olacak. Çünkü gün boyunca en sevdiğiniz şarkılar Kral Pop Radyo'da. Evet, ben Arzu Kaya. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumun başında olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum hepinize. Son olarak benden size. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği. Gel. Keyifle dinleyin.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Getir, bir mutluluk getir.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle.
6: Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Sevinç.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481.

0: ve Nivedi Göz. Her güzele
1: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın sonunda tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i

0: 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i konuk edecek. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yağışlar sürüyor. Marmara'da, Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

soruların, büyük beklentilerin mi var? Kaçırılmayacak bu zirve tam sana göre. İnsan 5.0 temasıyla Genciz 2025 geleceği bugüne taşıyor. İlber Ortaylı'dan Doğu Demir

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. Resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla yürütülen soruşturmada Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 Merkez Hakem Kurulu üyesi daha gözaltına alındı. Fon soruşturmasında gelişme var. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya çıktı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 29 lisans ise iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde fon soruşturması vardı Erdoğan. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur diye konuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK'ın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürüldü.

0: Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Bu kişiler arasında MASAK'ın eski başkan yardımcısı İnönü Akgünalp de bulunuyor. Yeni partinin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Bursa deniz otobüslerinin bugün yapılması planlanan 8 seferi iptal edildi. Yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir çok bulutlu 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın sonunda tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i konuk edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Umarım iyisinizdir. Bugün önemli bir kararın arifesinde olanlar var mıdır? Yani ben buna şimdi karar vermeyeyim, bir gece uyuyayım dediğiniz belki oluyordur. Yarın karar verelim mi buna dediğimiz? Ben çok yaşıyorum bunu genelde. Meğer hiç fena bir yöntem değilmiş. Çünkü yorulduğumuzda, hele bir de kafamız doluysa, seçenekleri tartmak gerçekten zor oluyor. Sabah ayrı meseleye bakıyoruz. İşte dün göremediğimiz bir ayrıntıyı görebiliyoruz mesela. Her sorun uyuyunca çözülmüyor tabii. Bunu da denemiştim, yok değil. Hadi uyuyup uyanayım, belki çözülür, ama hayır. Her kararında o dakika verilmesi gerekmiyor. Bunu da biliyoruz. Özellikle de sinirliyken, aman dikkat, mümkünse vermeyin karar. Çok üzgünken yok, ya da fazlasıyla yorgunken mümkünse vermeyin. Bazen en doğru cevap yarın konuşalım, yarın çözeriz demek oluyor. Bu ertelemek değil, sadece biraz daha sakin kafayla karar vermek. Bazı kararların ihtiyacı daha fazla düşünmek değil de biraz dinlenmiş bir zihne ihtiyaç duymak. Öneririm.

harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Nasıl bir yapınız var? Dağınık bir yapınız mı var yoksa çok düzenli mi? Mesela misafirlikte eğer dağınık bir yapınız varsa bile misafirlikte herhalde aynı dağınıklığı göstermiyorsunuzdur değil mi? Bardağı aldığımız yere koyarız mesela. Montu düzgün asarsın, dikkat edersin. Çıkarken etrafa bakarız, bir şey bıraktık mı? Ama kendi evimize böyle davranmıyoruz. Kendi evimizde biraz daha farklı. Mont koltuğa atılıyor, bardak masada, ayakkabı bir yerde. Neden peki? Ev içinde de aile bireyleri arasında isyan çıkıyor sonra. İnsan kendini güvende hissettiği yerde biraz daha salıyor, bırakabiliyor değil mi? Her hareketini kontrol etme ihtiyacı azalıyor mesela. Bu yüzden de evin dağılması bazen yalnızca düzensizlik değil. Bunu hani rahatım ben burada demek anlamına geliyor bana kalırsa. Bunu evde bütün işi yapan kişiye anlatıp kaçmayın sakın ha. Evet, dedim ya aile bireyleri arasında isyan çıkar. Galiba ev dediğimiz şey biraz da dışarıda topladığımız kendimizi içeride biraz dağınık

Bugünü dışarıda geçirenler var mı ya da belki evde yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla buluştunuz. Ne mutlu ilk 5 dakika. Nasılsın peki, neler yapıyorsun? 10 dakika sonra 20 yıl önceki lakaplara gelir akla. Aynı şakalara gülmeye başlarsın. Sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibi. Çünkü bazı insanlarla yalnızca bugünkü halimizi paylaşmıyoruz. Hatta bugünkü halimizi paylaştığımızda yeterince ilgi de çekmiyoruz. Ama geçmişi paylaşıyoruz. Bizi bugünkü ünvanımızdan, işimizden, hayatımızdan önce tanıyanlar mesela. Çok daha iyi gelmiyor mu? Belki eski arkadaşlığın insana iyi gelen tarafıdır bu. Kendimizi yeniden anlatmak zorunda kalmıyoruz. Bu bayağı zor bir şey çünkü. Karşımızdaki hikayenin eski bölümlerini zaten biliyor ve o yüzden anlatmıyoruz. Dostluklar, bazı dostluklar kaldığı yerden başlamıyor. Hiç ara vermemiş gibi devam eder diyoruz ya. İşte bu eski iyi dostluklarda yaşanıyor. Varsa sizin de hayatınızda böyle birileri, yapışın onlara, bırakmayın.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası

0: ile başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

bugün nasıl bir haldesiniz? Yani öfkeli misiniz? Yoksa mutlu musunuz? Sevecen misiniz? Sinirli misiniz? Aman dikkat ediniz, sinirliyken, sohbet ederken özellikle biri size sakin ol dediğinde ne hissediyorsunuz? Daha çok sinirleniyorsunuz değil mi? Karşınızdaki geliyor, sakin ol. İşe yaradı mı? Hayır, genelde yaramaz. Hatta bazen daha da sinirleniriz. Çünkü o anda bize abartıyorsun deniyormuş gibi geliyor. Belki aynı durumda daha iyi bir cümle vardır. Var mı? Kesinlikle. Anladım, bu seni gerçekten sinirlendiriyor, kızdırıyor demek. Dikkat edin mesela, haklısın demiyoruz. Yani biri sinirlendiğinde sen de haklısın. Bu da değil, yani yangına körükle gitmeye gerek yok. Sadece karşımızdakinin ne hissettiğini gördüğümüzü söylüyoruz. İnsan çözümden önce anlaşılmak ister çünkü. Sonra zaten sesi biraz düşer. Tartışmaların nabzı yavaşlar. Bu da tartışmanın küçük sırrı olsun. Önce yangını söndürmeye çalışmak değil, karşımızdakine dumanı gördüğümüzü hissetmek.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkat.

Merhaba, selamlar herkese. Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün iyi şeyler düşünüyor musunuz? Aklınızdan güzel şeyler geçiyor mu? Bir düşünün bakalım. Mesela sadece güzel şeyler değil ki. Neden bir şey bedava olduğu zaman ihtiyacımız değişiyor diye de düşünebilirsiniz. Bugün sabah saatlerinde başıma geldi. Paylaşmak istedim. Normalde hiç almayacağınız bir şey mesela. Üzerinde çok daha indirimli bir fiyat yazmışlar. Sonra da diyor ki ikincisi bedava. Aman yarabbim, bedava mı? Bir anda lazım olur. Halbuki hiç işine yaramayacak bir şey. Süpermarketlerde çok uygulanan bir satış taktiği. 2 dakika önce lazım değildi mesela. Bedava kelimesinin insanın kararını değiştiren güçlü tarafı işte bu. Çünkü kazanç gibi geliyor. Halbuki değil. Veriyorsun parasını. Eve geldiğimizde bazen 2 tane ihtiyacımız olmayan şeyimiz oluyor finalde. Evet, bu kampanya olmasa ben bunu alacak mıydım? Soruyu kendime sormaya başladım. Bu kampanya olmasa da ben bunu alır mıydım? Genelde cevabım hayır oluyor. Ya belki indirimden kazanmıyoruz ama harcamamış oluyoruz. Çünkü %50 indirim tasarruf anlamına gelmiyor. Bazen ihtiyacımız olmayan şeye %100 para vermemek bence daha iyi bir tasarruf.

0: kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok

günü sinirli, stresli geçirenler varsa aramızda, az önce de sormuştum. Size bir tavsiyem var. Bugünkü tartışmanın konusu ne? Belli mi tartışma konunuz? 5 dakika sonra zaten geçen sene de böyle yapmıştın deyip belki kapatıyorsunuzdur konuları. Annenlerde de aynısını söyledin diye, değil mi, eşler arasında genelde tartışma konusudur. 2019'da ne yaptığını unuttun mu ya da 2020'de? Bak şimdi geçmiş sayfalar açılıyor. Kızdığımızda zihnimiz benzer kırgınlıkları daha kolay önümüze getiriyor. Sanki o eski defterler açılıyor. Ama bunun tehlikeli tarafı da var. Bir meseleyi çözerken, isterken bütün ilişkiyi yargılamaya başlıyoruz ya, bu çok tehlikeli. Tartışırken küçük bir kural olsun işte. Size en başta söyledim, size bir tavsiyem var. Bugünün meselesi bırak bugün konuşulsun. Geçmiş gerçekten gerekiyorsa sonra konuşulsun. Çünkü bir sorunu çözmek başka, karşımızdakinin bütün sabıka dosyasını masaya koymak bambaşka şey.

gün öğle saatlerine doğru yayına başlamamıştım henüz. Bir arkadaşımla buluştum, kahve içiyoruz, hesap istedik. Dedi lütfen ben ödeyeceğim. Ya hayır dur, niye geçen sefer desene dedin. Bir şeyler yedik, bir şeyler içtik. Ne gerek var ya, kartlar çıkarılıyor. Tabii servis elemanı garson panik, şaşırıyor. Abi kime ödeteyim falan şimdi. Onun işi de zor gerçekten, böyle zor durumda kalıyor. Ben bırak diyorum, o bırakmıyor. Bizim kültürde hesap ödemek yalnızca para meselesi değildir biliyorsun. İkram etmek, ağırlamak, sen benim misafirimsin demek. O yüzden hesap kavgası çoğu zaman ben sana değer veriyorum tartışmasına dönüşüyor. Güzel olan bunun tek taraflı olmaması tabii. Çünkü tek taraflı olunca daha sıkıntılı. Bugün biri ısmarlar, yarın diğeri. Dostluk da zaten biraz böyle değil mi? Birbirimize ne kadar gönülden yer açtığımızı hatırlatıyor bize.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

soralım dinleyicilerimize, bugün kaç kez şu kelimeyi kullandınız? Sonra. Sonra yapalım, sonra görüşelim. Bir arkadaşın diyor görüşelim, en kısa zamanda görüşürüz. Annen diyor arıyor, ne zaman geleceksin? Sonra geleceğim, bir ara geleceğim diyorsun. Kendimize de yapıyoruz. Bir şey öğrenmek istiyorsun, ya sonra yaparım, sonra başlarım diyoruz. Sonra kelimesi çok rahat değil mi? Çok rahat kullanıyoruz. Tarih istemiyor, saat istemiyor, sorumluluk istemiyor. O yüzden sonraya aşığız adeta. Fakat bazı şeylerin sonrası bitmiyor. O yüzden sordum, siz bugün kaç kez sonra dediniz? Uzun zamandır sonra dediğiniz şeyleri seçin mesela bugün. Sonra bir tarih verin ona, bak ben de sonra dedim. Hayallerin, buluşmaların, güzel niyetlerin en büyük düşmanı imkansızlık değil. Gerçekten değil. Takvimde hiçbir güne denk gelmeyen o meşhur sonralar, bir aralar. Dedik ya en başta, sorumluluğu yok ne de olsa. Söyleyip geçiyoruz. Fakat o sonralar hiç gelmiyor. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere. Aklımda.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A milli futbol takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı bir yandan. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör ise istifa gündemimde yok dedi. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i ağırlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kral Pop Haber.
1: 29 Eylül Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı bu sabah saatlerinde. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmak iddialarıyla suçlanıyor. Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için yeni bir operasyon geldi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Fon soruşturmasında da gelişme var. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu, pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye de 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisans iptal edildi. Borsa İstanbul'da fon baskısıyla endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelişme var. Gözaltındaki 35 şüpheliden, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15'i tutuklandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltındaki 36 kişi tutuklandı. 25 Eylül'de gerçekleşen ikinci dalga operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma için 30 gün süre verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi, okullarda alınan tedbirlerin de gözden geçirileceğini aktardı. Okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlar yapan 3810 şüpheli gözaltına alındı. C3-1K isimli yeni nesil suç örgütünün Telegram kanalları dahil 12141 URL adresi erişime engellendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Expert.

29 Eylül ve haftanın ikinci günü saat 16 itibariyle günün öğleden sonrasında yeni saat açılışıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyiciler en başta, özellikle yağışlı bölgelerde trafiğin olumsuz yansımasını bildiğimiz için iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hafta içi her gün olduğu gibi önümüzdeki iki saatinizde hem harika şarkıları paylaşacağız hem gündemdeki konu başlıklarına yer vereceğiz. Hadise Ara Beni ile devam edelim. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı oldu bu haftada Hadise Ara Beni şarkısıyla. Tüm listelerimize kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz bu arada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Zaman aynı hızda ilerliyor olsa da kimilerimiz için çok hızlı geçen bir süreç söz konusu. Geldik 29 Eylül'e, yani Eylül ayını da uğurluyoruz. Bugün yılın 272. günü. Doğum günü olan dinleyicilerimize sağlıkla huzur, mutluluk ve neşe diliyorum. Sevdiklerinizle nice güzel yılları, iyi ki doğdunuz. Ayrıca bugün Dünya Kalp Günü. Dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayarak her yıl 29 Eylül'de kutlanan özel bir gün. Bu sebeple biz de belirli aralıklarla kalp sağlığımızla ilgili genel kontrolleri yaptırmak gerektiğini ve konudan biraz sapacağım ama birbirimizin kalplerini kırmayalım mesajını ekleyerek Kral Pop Radyo'da Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri ile devam edelim.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen ülke genelindeki sinema festivali kapsamında biletler birçok ilimizde ve sinema salonunda 90 liraya çekildi ve büyük ilgi gördü ve 800 bini aşkın sinema sever salonlardaki yerini aldı hafta sonu itibariyle. Tabii bu süreçte gişe rekortmeni filmler tekrar izleyiciyle buluştu. Onun dışında vizyonda yer alan filmlere geride bıraktığımız cuma günü eklenen yapımlar da eklenmiş oldu. Film çeşitliliği boldu özetle. Birazdan hafta sonu ülkemizde en çok hangi filmler izlendi bir göz atacağız. Ayrıca televizyon dizilerinde de geçtiğimiz hafta yeni diziler ya da yeni sezon startları vardı. Bu haftada gerçekleşmesi muhtemel tanıtımlardan da bildiğimiz üzere izlediğimiz ve de izleyeceğimiz diziler var. O dizilerden birinin müziği olarak hazırlanan ve çokça sevdiğimiz APO Ömrümle devam edelim.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Danilo Zan, işim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ancastre Set. Ferre, artısı var.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

Bugün aralıklarla yağışın çok hızlı olacağı yönünde uyarılar ve özellikle gece saatleri içinde AKOM'un bazı uyarıları var. Yağışın hızlanacağı ve ani bastıracağı yönünde İstanbul Valiliği de bir uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışla ilgili bugün gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam edeceği tahmin edilen yağışlarla ilgili. Tabii yağışlı sistem etkisini devam ettiriyor hafta boyunca ama

0: Perşembe ve Cuma günü hafifleyecek, İstanbul'da da terk etmesi bekleniyor sonrasında. Biz şu an için özellikle bu akşam, gece ve yarına bu uyarılarla birlikte yoğun yağış hatırlatmasını yapalım. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Paylaşmak istediğiniz mesajlara birazdan yer vereceğiz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da, Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımızı duyurmuştuk. İlk gelen mesajda Arzu'dan selam herkese. Manisa'dan selamlar. Her gün Manisa İzmir gidip geliyorum. İşim için bir nevi uzun yol şoförüyüm. Yolda sizi dinliyorum. Şarkıyı yolda trafikte olan herkese ve kardeşi Bercan'a hediye ediyorum diye gönderdiği mesajı. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Melisa İstanbul'dan Bakırköy'de iş yerimizde dinliyoruz. Ortağım, dostum Buse ve bizimle çalışan Elif ve Orkun için istiyorum şarkıyı. Kolaylıklar, bol kazançlar. Adnan Büyükçekmece'den selam, bugün iş yerimizde doğum günü var. Eylül, iyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdık nice yaşlara. Firma ismini söyleyemiyorum ama Adnan, Mert, Sevgi ve Aysun Eylül'ün doğum gününü kutluyorlar. Biz de kutluyoruz. Isparta'dan Hüseyin, herkese selam. Şarkıyı eşim Emel ve kızım Oya için istiyorum notuyla gönderdi. Tabii ki Barış, İstanbul trafiğinde dinliyorum. Yağmurlu bir İstanbul'dan herkese selamlar diye gönderdi. Teşekkür ederiz mesajlar için. Kral Pop Radyo'da şimdi Hileli var. Kalın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini ulus

0: bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Önceki saatte söylemiştik, hafta sonu ikincisi bu yıl düzenlenen sinema festivali kapsamında yoğun bir izleyici vardı. Ülkemizde sinema salonlarında bir nevi bayram havası oldu. Ve hafta sonu en çok izlenen filmler Resident Evil ikinci haftasında en çok izlenen film olarak zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada 2019 yılında izleyiciyle buluşan ama yeni eklemelerle alternatif olarak karşımıza çıkan Avengers Endgame en çok izlenen filmlerdeki ikinci sırada yer aldı. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün 9. haftasında en çok izlenen filmlerdi. 3. sırada Üç Harfliler Mühür ilk haftasında en çok izlenenlerde 4 ve İsyan filmi de ilk haftasında en çok izlenenlerde 5. sırada yer aldı. Odyssey yılın en önemli yapımlarından biri şüphesiz. 11. haftasında 6. sırada bu arada. Haftanın ilk 5 filmine göz attık. Bonus Odyssey ile ilgili bir detay paylaşmak istediğim için 6. sıradaki filme değer vermiş olduk. Bu hafta için sinema düşünenler için. Şimdi Poise, Başımda Belalar Var.

Dün akşam A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde ikinci karşılaşmasına Bursa'da İtalya ile mücadele ederek devam etti ama çok talihsiz bir ilk yarı başlangıcı oldu ve 90 dakika sonunda 4-1'lik bir mağlubiyetimiz var. İlk maçta Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyetimiz vardı ve dün akşam oynanan grubun ikinci karşılaşmasında da 4-1'lik bir mağlubiyetimiz var. Her şey bitmiş değil. Uluslar Ligi grup mücadelelerinde 3. karşılaşma 2 Ekim 21.45'te Belçika ile olacak. Belçika'da oynayacağız mücadeleyi. 4. karşılaşmada 5 Ekim'de Bologna'da, İtalya'da gerçekleşecek A Milli Futbol takımımızın mücadelesi. Kalan 4 maç içerisinde 4'te 4 yapmayı temenni ederek kayıplarımızdan ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Crash ve Crash var.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Süpürge deyince vatan.

0: insanların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 4'e 60

0: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Bu akşam yağış aralıklarla şiddetli olacak uyarılarıyla aslında gün boyu böyle devam edeceği yönünde ki sabah saatleri itibariyle aralıklarla hızlı ve yoğun yağışla ilgili anlar yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Hafta boyunca da genel olarak yağışlı hava hakim. Eve dönüş yolculuğunda ve yolculuğa çıkacak herkese şimdiden iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Birazdan Bay J eve dönüş yolculuğunuzda harika sohbetiyle eşlik edecek size. Yarın hafta ortası şarkıları ve Eylül ayının son gününde saat 16'da görüşmek üzere. Demir Ali Çelik ben. Bugünlük hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A milli futbol takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı bir yandan. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör ise istifa gündemimde yok dedi. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe tarifin Bayern Münih'i ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumu

Radyonuz Bay J yayında. Ben aynı zamanda paranın da sadık dostuyum. Bu yayının iki yarısı var. Biri size olan bağım, diğeri paraya olan bağım. İkinizi birbirinden ayırmıyorum. Koca yürekli bir insanım. O açıdan içiniz rahat olsun. Çok garip, biriniz olmayınca diğeri de olmuyor. Siz dinliyorsunuz diye para var, para var diye siz varsınız. Patron da katalizör, bir çeşit ilişki terapisti gibi aramızda. Farkındasınız değil mi? Neyse, hadi gelin. Bugün sizi biraz yorayım. Ne olacak? Bütün gün alakanız olmayan insanlar yordu. Ben akrabanız sayılırım. Üstelik o görüşmek bile istemediklerinizden değil. Bayağı seviyorsunuz filan beni. Evet. Nereden biliyorsun Bahçe seni sevdiğimizi? Bir kere sen sus. Sen benim iç sesimsin. Beni 55 senede hala sevemediysen bir sus artık. Anladın? Ya millet, tabii ki seviyorsunuz. 35 sene yayında kalmak kolay mı ya? Cellat olsam alışırdınız. Ben de size alıştım. Kolay olmadı. Oha Bahçe. Ya yanlış anlamayın. Hiç insan sevmeyen birine alıştırıp sevdirdiniz kendinize. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın benim çenemin çok ayarı yoktur. Biraz patavatsız biriyim. Sizin bilmeniz gereken bu adamın, Bay J'nin asla kötü niyeti olmaz ve iyi bir insan. Tamam. Şimdi benimle birlikte tekrar edin bakayım. Bay J iyi niyetli, iyi kalpli bir insan. Bak sabaha kadar bekleyemem. Söyleyecek misiniz? De haydi. Ha? Bay J iyi niyetli, iyi kalpli bir insan. Biraz açılmaya çalışıyorum. Hafta sonum kolay geçmedi. Dolunay vardı. Benim canımdan çok sevdiğim, onun için gereksiz yere kamyonun altına bile atlayacağım birey, nikahlı eşim her dolunayda. Kurda mı dönüşüyor Bahşe? Keşke, kurdu bilirsin. Ben bu kadını anlamakta çok zorlanıyorum millet. Bu dolunayla bağlantısı nedir bu kadının? Bakın 1692 yılında Massachusetts Salem'de yaşıyor olsak işler çok kolay olabilirdi. Biraz kitap okuyun. Tarihsel bir veri bu. Bakın benim yaşımdakiler tatlı cadı Samantha'yı hatırlar. Belki burada hoş şeyler olmuyor bizim evde. Yani dolunay eskiden benim için romantik bir şeydi ya. Şimdi ay boyu gittikçe büyüyen, ayın sonunda tamamlanıp hafta sonumu mahvetmeye hazır bir bomba gibi bir şey, anlatabiliyor muyum? Astrolojiye çok inanmıyorum. Ama bazen gerçekten çok şahane nokta atışı tahminler yapıyorlar, yapıyorlar. Acaba inansam mı diyorum. Ama sonra karımla bir ortak konumuz olur ve onunla daha fazla sohbet etmek zorunda kalırım diye vazgeçiyorum. Açtan. Bay J, sen mutlu musun? Ha evet, niye sordunuz? Ay sanki hayatımın tek ve en önemli sorunundan bahsediyormuş gibi, onun için mi? Yok, iyiyim ben. Bir şey olursa haber veririm. Böyle küçük sorunlarla yıkılan bir adam olmadım hiç. Ailevi sorun dediğin nedir ki yani? Sahte kimlikle 6700 kilometre ötede bir ülkeye kaçarsın, olur biter. Bu kadar yani. Ay zaten problem varmış. Değil ki kimse seni özleyecek filan. Anladın? Lojistikle çözebileceğin bir şeye de problem dememek lazım. Talihsizlik şu, yüz tanıma sistemleri o bu derken dünya çok küçük bir yer haline geldi. Bence temiz yaşayıp beladan uzak durmak lazım. Hayır, artık ailemden bahsetmiyorum. Yapmayın, rica ederim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J zamanı. Kaçırmayınız.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: içinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı. Her güzele
3: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Gene iyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da yayın devam ediyor. Şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sanırım geldiler bana. Ay bana geldiler lafını söylediğiniz zaman. Söylüyorsunuz da ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Neymiş biliyor musunuz? Hafakanlar geliyormuş. Siz şimdi diyeceksiniz ki hafakan ne demek? O zaman gelin yine iyi ki Bay J var anlarımızdan birini yaşayalım. Ne dersiniz ha? Hafakan, halk arasında afakan da deniyor da hafakan, Arapça kökenli kelime, yürek oynaması, kalp çarpıntısı, derin sıkıntı ve bunaltı anlamına geliyor. Bir de dediğim gibi hafakan var. Bir çocuğum daha olursa hafakan koyacağım adını. Evet, millet ona olacağına hayatı boyunca o ızdırap olsun millete. Aldım ama. Kız olursa Bayci, hafakaniye. İkisinin de lakabı Hafko olacak zaten. Ya da büyük ihtimalle lakapları şey olur. Bak git buradan polis çağıracağım. Kulağım. Çok pardon, ne saçmalıyorsun diye eleştiriyorsunuz da ne yapayım pardon, gündem mi konuşayım? Arkadaşım her gün ağlıyor. 100 milyon kaybetti Fonzi skandalında. Evet, bunları mı konuşacağız?
1: Bay J, arkadaşını avutmak, moral vermek için ne yapıyorsun?
0: Şakalar işte. Bugün bir Instagram videosu gördüm, yolladım. Üzgün mutsuz bir adam var, üstünde de şey yazıyor. Üzgün mutsuz ve ümitsiz misin? Ardından yazı değişiyor. Unutma, aynı zamanda fakirsin. Bunu yolladım. Zaten arkadaşlarım hep der, Bay J senin gibi arkadaşım olacağına cehennemde dört zebanim olsun daha iyi. Ya ben ha. Bazen çok gülüyorum ya. Gerçekten Türk milletinin mizah duygusu. Bayılıyorum gerçekten. İyi ki komedyen olmuşum ya. Anlayan çok insan var. Dün izlediğim fakir pastası vardır biliyor musun? Pötibör üstüne hazır puding dökersin. Fotoğrafta tepside pötibörler var. Yarısına kadar yetmiş puding. Altına da yazmışlar. Fas fakir pastası.
2: Evet, çok iyi.
0: Haber izlemiyoruz artık karımla. Yani ben çok istiyorum ama karım izin vermiyor. Bence haberlerde aleyhine bir bilgi var ve görmemi istemiyor. Bir olabilir, bilmiyorum. Niye aşkım diyorum. Haberleri izleyince moralim bozuluyor dedi. Tam da dedim böyle çemberin dışında dünyadan bir haber mi yaşayacağız? Yani yarın haberlerde müjde, herkese birer milyon lira dağıtılacak deseler bir biz fakir kalacağız. Farkında mısın? Bay J hayatım dedi, sence böyle bir haber olması ihtimali ne kadar? Şimdi teorik olarak imkansız değil. Çünkü bak dünyanın neresinde olursa olsun bir yerlerde birileri mutlaka bir şey dağıtıyordur. Mesele bunun bize denk gelip gelmemesi. Ya öf, tamam kadın haklı. Biliyor benim hayatta şansım o kadar düşük ki. Bak hakkımın yarısına radyoda sunuculuk yapıyorum ve onunla evliyim. Nasıl ümitli olsun ki? Bir de varsayalım dağıttılar birer milyonumuzu. Parayı alanların %93'ü borçlarını kapattıktan sonra 22'şer bin liraları kalacak. O kalan da biliyorsun bir restorana gidip lüfer yemenize bakıyor. Lüfer ne zaman bu kadar pahalı oldu ya? Hayda döndük paşa. Yok bu bir milyon dağıtan, yok bu bir milyon dağıtan diye seyyarcılık. Ben yine de haber izleyeceğim. Gerekirse karımdan gizli izlerim ama ondan gizli yaptığımı bilmesini de sağlarım. Ve en azından ondan gizli yaptığım tek şeyin bu olduğunu düşünün. Kral Pop Radyo burası millet, ayrılmayın.

İyi akşamlar millet. Bay J ben ve aha Kral Pop Radyo. Eylül ayını da bitiriyoruz. Ha, var mı bir hareket? Güzel yatırımlar yaptınız mı bu ay? Arkadaşlarım benden nefret ediyor. Abi lütfen bizim yanımızda yatırım kelimesini kullanma bir süre diyorlar. Bak zengin arkadaşların olmasının handikapı böyle bir ponzi yaşandığında hepsi dertli. Bende 5 kuruş olmadığı için sıfır mağduriyet. Tabii en kötüsünü söyleyeyim mi size? En kötüsü de şu benim adıma. Bu fas fakir halimle onları teselli etmeye çalışıyorum abi. Abi. Abi diyorum. Abi. 78 milyon lira dediğin nedir? Çalışır kazanırsın tekrar diyorum. Ne dediğimi de bilmiyorum. Çünkü ben yani 3-5 lirayı kolayca kazanıyorum. Onların çapı daha büyük. Onlar da kolayca kazanır diye düşünüyorum. Yani olay evet üzücü mü? Üzücü. Ama benim gerçekten bakın hiçbir şeyim yok. Ya abi yani babadan kalma bir daire, sağa sola borç, bir de bazı rakamlar konuşuluyor etrafında işte 2 milyar falan gibi. Benim kafamdaki hesap makinesi 5 haneli abi. Haberlerde izliyorum 2 milyar lira diyor. Benim içeriden ses geliyor beynimden. Bu işlem desteklenmiyor. Ne alınır bilmiyorum oğlum 2 milyar liraya ben. Yani öyle bir param olsa aç kalırım. Hangi peynir? Hangi peynir? 2 milyar lirası olan hangi peyniri alıyor? Hangi güzergahta yürümem gerekiyor? Ne yapacaklarım tutmuyor. Aman tanrım. Hiçbir fikrim yok. Bak yanlış anlamayın. Kenara 3 kuruş koyup çocuğun okul taksidi çıksın. Belki bir araba yenileriz diyen dürüst küçük yatırımcıya canım feda benim. Tamam. Ya onlar bu ülkenin baş tacı. Benim derdim parayı nereye koyacağını bilemeyim. Son anda acaba paraları halının altına mı sersek yoksa uzaya mı fırlatsak? Ne yapsak aşamasam o ultra zengin. Hayır. Sakın servet düşmanı olduğumu düşünmeyin. Asla değilim. Bilakis ben herkesin düşman olduğu tarafta olmayı çok isterdim. Ama dediğim gibi artık hafsalam belli bir miktarın üstündeki parayı idrak etmiyor. İdrak etmiyor. Markette 8 lira daha ucuza süt bulunca samba yapıp oley naraları atan bir grubuz ben ve benim. Ben de ben ve benim gibiler için bir finans danışmanlık şirketi mi açsam ne diyorsunuz? Bay J Finansal Danışmanlık ve Hırslardan Arınma Merkezi. Nasıl? Biz ne yapıyoruz? Bize geliyorsunuz, paranızı güvenli bir fona alıyoruz ve o fonla sadece simit ve üçgen peynir alıyoruz. Tamam, evet yanlış duymadınız. Risk düşük, kazanç yok.

0: Paranızın büyüklüğüne göre en büyük simit endeksini oluşturacağız. Milyarlarınız mı var? Onun anlamını bilmiyoruz ama simit biliyoruz, peynir biliyoruz.
1: Hayat bazen bizi çok zorluyor. Hak etmediğimiz hayal kırıklıkları yaşatıyor ama burada, Kral Pop'ta o hırslı ve yorucu dünyayı dışarıda bırakıyoruz. Buna mecburuz, sunucumuz fakir. Şimdi gelin ne dolara ne altına endeksli olan tamamen kalbe endeksli harika bir şarkıyla devam edelim. Kral Pop Radyo'da Bay J ile kalın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
3: ister ol. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risk

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Pop, pop,
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Selamlar milletim. Bu yayınları size Bodrum'daki mütevazı stüdyomdan yapıyorum. Yani kısaca stüdyoma Bodrum Kral Pop Radyo Stüdyosu diyebilir miyiz? Hayır. İçindeki her şey bana ait. Mikrofonundan, ses kartından bilgisayarına kendim aldım. Üzerinde kurumsal barkod yok. Kraldan ayrıldım da geri de vermeyeceğim. Ayrıca yüksek eğitimimi Los Angeles'ta ses sentezleme ve kayıt mühendisliği üzerine yaptığım için Türkiye'nin her yerinden yapılan yayınlardan daha kaliteli bir yayın dinliyorsunuz şu anda. Çok da umurunuzdaydı değil mi? Olmasın, hiç sorun değil. Neticede hiçbir yaratıcılık kullanmadan anonsun ilk paragrafını bitirdim. Dakikasına para alıyorum kızım bu iş için ben. Geçti Borun Pazarı süreci.
1: Bahşe, evliliğin nasıl gidiyor?
0: İyi işte, geçen gün 6. yılı bitti son nikahımın. İdare ediyoruz ama karım buhar çıkartmaya başladı. Son zamanlarda şu sıra bir hava değişikliğine ihtiyacı var. Danimarka'daki arkadaşının yanına gitsin diye uçak bileti aldım. Siz o diyorsunuz da karım her ona böyle bir jest yaptığımda o burada yokken bir hatlar karıştırmak için yaptığımı düşünüyor. Çok çirkin bir itham ve davranış biçimi, artı her şeyi usulüne göre yapıyorum. Nereden biliyor? Nereden bilebilir? Şaka ya. Şaka yapıyorum. O taraklarda bizim yok benim. Artık. Artık.
1: Aman, boşanacak senden bu da Bayce.
0: Olsun ya, ne yapayım? Hayat kısa, geleceği düşüne düşüne bugünü yaşamayı unuttuk millet ya. Vallahi billahi. Geçen bir kankam dedi ki, Bayce aman evliliğine sıkı sıkı tutun. Etrafta düzgün ilişki yaşayacak insan kalmadı dedi. Ne ki sorun dedim. Ya sırf love bombing, ghosting. Nasıl yani dedim. Önce aşırı ilgi, aşk, tutku, şehvet, yapış yapış. Sonra ortadan mı kaybolacak? Şahane. Şahane. Mükemmel. 56 yaşında bekar kalmış biri daha ne istesin? Belasını mı istesin ha? Ağlayacağımı falan mı düşünüyorsunuz? Ne alaka? Gittiğinde yeni bir love bomber bulacağım. Yoluma devam edeceğim. Ta ki ortadan kaybolup ghosting yapana kadar. Ve bunun olması için dua edeceğimden de emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii 30'lu yaşlarında biri beni dinliyorsa, 50'sinden sonra tekrar flört etmektense aç köpek balıklarıyla dolu bir havuza atlamayı tercih etmenin sebebini anlayamaz. Bu tip önerileri de kim getirebilir ki? Tamam, komedi yapıyorum, abartıyorum ama gerçek olduğunu... Bayce 56 yaşında yeniden bekarsın ve ya flört etmeye başlayacaksın ya da... Şuradaki aç köpek balıklarıyla dolu... Oğlum, neden böyle bir havuz yaptınız en baştan? Artık günah. Yani balık malık bir şey atın hayvanlara ya. Ayıp, aç kal... Günah. Flört etmesi gerekip reddedenleri tehditle ikna etmeye çalışmak yerine iki tane uskumru atın şunlara. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bayce yayında millet. Lütfen ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: 29 Eylül Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. NTV Haber portalında günün haber başlığında MHK yazıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sınav sorularıyla notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi. Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkındaysa mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkındaysa evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Şu dakikalarda Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Öncesinde de Cumhurbaşkanı son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Bu arada sıcak bir gelişme haber sitelerine daha düşmedi ancak biz aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an devam eden il başkanları toplantısında fon soruşturmasında adı geçen isimlere ilişkin yanlış yapanla vedalaşır yola güçlenerek devam ederiz açıklamasını yaptı. Nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. Cumhurbaşkanı devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz ifadelerini kullandı. Net gündemde Sözcü'ye geçiyoruz. Manşet Yeni Parti'den AK Parti'ye çağrı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre fon skandalına ilişkin açıklamasında bakan, eski bakan, bakan yardımcısı ve milletvekillerinin de işlemlerde yer aldığı yönünde bilgiler bulunduğunu öne sürdü. İktidara, bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Kimin neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun açıklayın çağrısı yaptı. Emre, isimlerin açıklanmaması halinde kendi tespitlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Geçelim Habertürk'e. Yargıdan manşetler devam ediyor. Bugün bir yenisi de başkent Ankara'dan eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl önce mecliste danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi. Sondakika.com'da da net gündemin başında verdiğimiz AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına ilişkin bir haber var. Bu toplantıda AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına geçmesi oldu. Böylece Çiğli'de 27 yıl sonra siyasi tablo değişti. Net gündemin bugünkü kapanışını Anadolu Ajansı ile yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler siciliğinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda yeni partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Yeni partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A milli futbol takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı bir yandan. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktörse istifa gündemimde yok dedi. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe tarafın Bayern Münih'i ağırlayacak.

0: bir akşama benziyor. Tabii sizin onu nasıl süsleyeceğiniz de önemli. Mesela sevgilisiyle buluşacak olan var mı? Var. Nasıl? Ayın 29'unda kimle neyle buluşuyorsun diyorsunuz. Duygularımız karşılıklı millet. Artı ben bir de evliyim. Bahşe. Ha canım, geliyor ahretlik soru. Karın senin kadar para kazanıyor mu Bahşe? Yok, ben daha çok. Ama geçen geldi dedi ki senden çok kazanırsam rahatsız olur muydun dedi. Bak dedim, hanımım benden çok para kazanırsan zerre kadar rahatsız olmayacağım gibi ne yaparım ederim sana yeniden nikaha basarım. Neymiş? Erkekler rahatsız oluyormuş eşinin daha fazla kazanmasından. Ya karım 5 odalı bir villa almış bize. Ben mutsuzluktan öleceğim öyle mi? Manyak mıyım oğlum ben? Bu tıpkı biriyle öpüşürken çok yalnızım diye bağırmak gibi, anlatabiliyor muyum? Alternatifini anlamakta bile zorlanıyorum. Bak rakamlar farazi, atıyorum ben 100 bin lira kazanıyorum. Karım da 400 bin. Kankalarla çay içiyoruz. Benim surat düşmüş, dalmış gitmişim ufukla. Ne oldu Bahşe abi diyorlar. Sormayın ya. Karım benim 4 katım para kazanıyor. Biri diyor ki ve? Ezik hissediyorum. Bir arkadaş diyor ki karım her ay kazandığım paranın tamamını alıp harcıyor. Ben daha ezik hissediyorum kanka. Ha, ben anlamıyorum bu ezikliği, yani bu erkekliği. Yani karın senden fazla kazanıyorsa senin maaşın azalmıyor ki. Yani para senin cebinden çıkıp cebine ışınlanmıyor ki kadın. Kadın 400 kazanmış, sen 100 kazanmışsın, toplam 500 bin. Senin için kötü olan bölüm neresi? Ben yani...
1: Yok, erkek olarak...
0: Tamam abi, erkek olarak ne? Sussana. Tadını çıkart kral. Karın senden fazla kazanıyor diye üzülmek nedir arkadaşlar? Kadın eve 400 bin lira getiriyor. Sen 100 bin getiriyorsun. Sen hala salonda kafanı iki elinin arasına almış. Ben şimdi neyim? Diye düşün. Nesin abi, kocasın? Kocasın. Kadın senden fazla para kazanmış. Seni başka bir canlı türüne çevirmedi ki. Bazıları o kadar gururlu ki karısı eve geldiğinde maaşını sormaya korkuyor ya. Kadın bu ay iyi kazandım diyor. Adamın tansiyon 18. Ne kadar? 500 bin. Adam bir anda pencereye bakıyor. Ben biraz hava alacağım. Hava almayı, erkekliğini yeniden kurmaya çalışıyor. Gerek yok kanka, rahat ol. Hayat hani müşterekti. Gir içeri oğlum, salon senin de salonun. Valla benim olayım şu arkadaşlar. Bırakın eziklenmeyi. Erkekliğimi sorgulamayı. Bilakis para derdi ortadan kalkınca öne çıkan şey, tek şey erkekliğim olacak zaten evde. 2026 yılında nedir bu 1623 adetleri Allah aşkına?

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Sabiyalı olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Kajo Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel bir salı günü geçirmişsinizdir dinleyiciler. Tonlama yap dediler. Radyo sunuculuğu okulunda. Aa, öyle bir okul vardı da biz mi gitmedik ya? Türkiye'de güzel bir akşam. Ben bu akşamın tadını çıkarıyorum. Burada Kral Pop Radyo'da bu program esnasında da. Aslında biz erkekler çok geçmiş gelecek planı yapmayız kadınlara göre. Çok daha fazla anı yaşama, anın tadını çıkarabilme potansiyeline sahibiz. Küçücük bir hafıza tutuyoruz böyle. Öyle birazcık, yani küçücük. Yani eşimiz kim, evimiz nerede, onun için, onun dışında anı yaşıyoruz. Biraz da aslında bu yüzden, sözüm meclisten dışarı ama bazen düşünmeden dürtüsel maymunluklar peşinde koşuyoruz. Sözüm meclisten dışarı dediğim gibi. Bazen aptalca adımlar atabiliyoruz. Bu yüzden bize... O gün hani sen bana demiştin de gitmiştik de diye hatırlıyor muyuz diye sorduğunuzda siz hanımlar en ufak bir fikrimiz olmuyor. Ben mi demiştim? Çok saçma, şimdi olsa hayatta söylemem diye düşünürsün. İşte bu yüzden, aslında temelde bu sebepten dolayı erkeklerin kadınlarla makul bir birliktelik yaşaması zor. Biz büyüyüp olgunlaştığımızı ve kadınımız için bir erkek haline dönüştüğümüzü düşünüyoruz ama kadın... Eskiden olan hiçbir şeyi unutmadığı sürece yeniden yarattığınız kendinizin hiçbir kıymeti yok. Çok çok çok az konuşmamız gerekiyor. Belki de tek çözüm bu. Yani kadın diyor ki... Ama sen 2003 yılında arkadaşlarının yanında bana o lafı ettiğinde işte bilmem ne de bilmem ne. Siz diyorsunuz ki içinizde ama ben değiştim. Yeni ve geliştirilmiş formülü senin için ayarlanmış bir erkeğim. Niye bana bunları hatırlatıyorsun diye. Hatırlatıyor çünkü siz o uygunsuz davranışı yapan kişi olmaktan öteye gidemeyeceksiniz onun gözünden. Bu yüzden... Eğer kendinizi geliştirdiğinizi ve daha iyi bir erkek olduğunuzu düşünüyorsanız kendinize yeni birini bulun. Eskisini tatmin etmeniz imkansız gibi bir şey. Tecrübeyle konuşuyorum. Bana dün gece bir kız arkadaşımla çıktım. Arkadaş yahu medeniyete davet ediyorum. Önemli bir şey yapmak için de bir kahve içmeye. Gerçi kahveden sonra canımız şey istedi. Dondurma. Dondurma istedi. Gittik bir dondurmacı bulduk. Kız gecenin bir yerinde bana şu sözleri söyledi. Siz erkekler harikasınız ve biri aksini söylerse asla inanmayın. Bence kadınlardan da daha iyisinizdir. Şimdi ben kadınlar tarafından linç edilmesin diye bu kızın adını vermeyeceğim. Ama Meltem

hani bak neyden bahsettiğini anlıyorum sanırım. Yani kadınların o kompleks, o karmaşık, analitik düşünce şeklinden sonra bir erkek kolay geliyor, işlemeye uygun, ham ve saf geliyor. Anladın mı? Onun için büyük ihtimalle mutluluğu. Kıza dedim ki bak, erkekleri çok seviyor olmana çok sevindim. Çünkü çok güzel bir kızsın, durum herkesin faydasına oldu. Merhaba demene bile gerek yok. Sen sadece ortamlarda var ol yeter. Anlatabiliyor muyum? Sonra... Bir anda şeyi düşündüm. Acaba ben yanındayım diye mi erkeklerin çok şahane canlılar olduğunu düşündüm? Sonra hadi canım Bay J dedim sen de. Evet bir kadının senin yanındayken erkek cinsine hayran kalması çok doğal ama bu kız daha beni o kadar iyi tanımıyor ki. Yani kahve üstüne dondurma yedikten sonra sindirim sistemimi biraz fazla tanıdı ama her neyse adım Bay J, profesyonel radyo sunucusuyum. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın millet.

Merhaba dinleyiciler, Türkiye Özel Radyoculuk Sanayisi'nde 35. yılımda, Kral Pop Radyo'da 8. yılımda. Size şunu söylemek istiyorum, evet bugün son derece başarılı bir şovun mimarı olup milyonlarca kulağı ısrarla bu frekansa toplamayı sanki çok kolay bir işmiş gibi halledip bir de üstüne para da kazanıyorum filan da kalbinizi kırmak istemiyorum ama ben bu işi bu kadar uzun yapmayı gerçekten düşünmüyordum. Yani zamanında iyi bir fikir gibi geldi ama şimdi hiçbir albenisi yok. Ben zaten ünlü bir radyo sunucusu değilken de bir sürü sevgilim vardı. Parasal olarak idare ediyordum. Ve işte yine erkeğin ileriyi görme yeteneğinden mahrum olduğunu bir kez daha. Ben dün gece rüyamda eski kız arkadaşlarımdan biriyle biraz samimi hallerde gördüm kendimi. Yalnız kızın tipini çıkardım da adını hatırlayamadım. Bu yüzden de rüyada sürekli kıza hey bakar mısın falan. Hanımefendi. Bu utandım kendimden. Bir prensip kararı aldım. Bundan sonra her çıktığım, tanıştığım kızın fotoğrafını çekip altına ismini yazıp ara sıra çıkarıp bakacağım. Gerçi biliyorsunuz bu yaşıma geldim. O kadar yorgunum ki bu flört, kadın erkek zımbırtıları mevzusundan. Şu anda itibaren çok önemli bir kararla yıllık kız arkadaş sayımı 20 olarak kotalıyorum. Eğer boşanırsam. Boşanmazsam sıfır demeyi bekliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Sıfır. Bana 56 yaşındayım, 77 yıldır evliyim. Ve bu bana çok fazla geliyor. Okey, daha o kadar uzun evli kalmadım ama neden bilmiyorum. Evliyken yaptığım her şey 7 ile çarpılmış gibi hissettirdi kendini. Allah'tan çocuk sahibi oldum. Evet, dikkati dağıtıyor. Eşlerin birbirine olan öfkesinden dikkat dağılıyor. Keşke 2 tane, 3 tane yapsaydım. Evet. Öfke birikiyor, öfke be. Sevgi bulut gibi dağılıyor. Bunu anlamak çok zor. Çocuk olmasa mesela, iki önceki eşimden 5. senede başladım ben mesela. Acayip şeyleri takıntı yapıyordum. Ya bu kadın her tuvalete gittiğinde çıkarken ellerini yıkıyor. Yeter. Biz çıkarken yoktu hiç bunlar. Neden çıktı bu el yıkama izi? Bazı şeyler olmasaydı bazı şeyler olmazdı. Annemle rahmetli babamı tanıştırmasalardı bugün bu programı dinliyor olmazdınız. Değil mi? Babam denden içinde sürekli yurt dışı iş seyahatlerinde olmasaydı bu programı dinliyor olmazdınız. Annem babamı hamileyken gerçek anlamda tanıdıktan sonra beni düşürmek için 50 kere kasten ay ayağım takıldı deyip merdivenlerden aşağı yuvarlanmasına rağmen başarısız olmasaydı yine beni dinliyor olamayacaktım. O açıdan. Bazı şeyler olmasaydı bazı şeyler olamazdı. Eğer birileri kıyafeti icat etmiş olmasaydı bugün bir kadın bir erkeğe bu pantolon beni şişman gösterdi mi sorusunu soramazdı. Değil mi? Poposu sağduyulu herkes tarafından büyük olarak bulunup envantere bu şekilde not edilirdi. Tabii neden envanter bile varken kıyafet yok? Onu da bilmiyorum. Ben sadece beyin fırtınası yapıyorum. Beyin fırtınası tek başına yapılınca tehlikeli sonuçlar doğuran bir aksiyondur. Eğer kimse kıyafeti icat etmiş olmasaydı herkes sihirbazın kupa valesini nasıl yok ettiğini bilecekti mesela. Hatırlıyor musun? Modern yaşamda gördüğünüz hemen hemen her şey tesadüfler sonucu ortaya çıkmıştır. Ben de onlardan biriyim. De açık konuşacağım. Kıyafetin icat edilmiş olması benim sürekli icat edilmiş her şeyi kullanacağım anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Makinalı tüfek de icat edildi. Hiç kullanmadım, kullanmam, kullanmayacağım. Neden kıyafet ve makinalı tüfek ayrıcalıklı eşyalar olsun ki?

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
3: sigorta. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bir

0: Şen.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Atasay alışverişinde

0: aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
9: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
8: 4 numara.
10: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

Egalen millet, bayağı bir konuştum bugün programda. Paramı çoktan gani gani hak ettim. Bu bonus. Onu söyleyeyim de. Hadi iyi akşamlar. Son anonsum. Adım Bayce. Kral Pop Radyo burası. Herkese, bütün Türkiye'ye iyi akşamlar. Güzel bir haftanın kalanı diliyorum. Ayrıca şimdiden güzel bir Ekim ayı. Harika bir sezon olsun inşallah. Olur da evlenirseniz bir yastıkta kocayın dileklerimle başlamak isterim bu anonsa. Benim ha! Çok kötü bir okul hayatım oldu. Ne arkadaşlarım ne öğretmenlerim bana anlayış göstermediler. Gerçekten. Öğretmenlerimin tek isteği paralarını alıp eve gitmekti. Sınıf arkadaşlarımın hepsi de bıh, iki tane güzel kız vardı, o kadar. Evet. Hiçbir şey yolunda gitmedi okul hayatımda. Bana denk gelen de bu oldu ya. Niye bilmiyorum ya. Sözlüğe kalkardım. Sınıfta manyak bir çocuk vardı, bana takmış. Ne söylersem ayağa kalkıp yalan söylüyorsun diye bağırıyordum mesela. Deli mi ne? Sınıfta ben hariç bütün çocukların adı Lucifer'di. Hani böyle her sınıfta bir öğrenci vardır. İlk haftadan kendini belli eder. Sanki alnında şey yazıyordur. Ben bu sınıfın canına okuyacağım. Bütün sınıf arkadaşlarımı ondan buldum. Bana kuyruk sokumumuzun pasifliği beni her zaman çok üzüyor. Eğer insanların kuyruğu olsaydı her şey farklı olabilirdi. Mesela kağıt oyunları oynamak imkansız olur. Çünkü iyi bir el geldiğinde istemsiz kuyruk sallama hareketi her şeyi belli ederdi. Efendim, gece mekanlarında, kulüplerde konuşmaya gerek kalmazdı. Evet, yukarı kaldırıp yavaşça sağa sola senden hoşlanmadım. Aşağı doğru hızlı hızlı hadi buradan çıkıp bir yere gidelim. Şimdi bu sevgili piyasasında etrafımdaki sorunları yakından takip ediyorum. Üstüne kendi tecrübelerimi de ekliyorum ve bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Ama genelde birkaç gün sonra yeni gelen bilgilerle değişen sonuçlar oluyor. Yine de paylaşmak istedim. Yanlış partneri seçtiğinizi gösteren işaretler. Eğlence olsun diye bir gece sevgilinizi Star Wars kostümüyle karşılıyorsunuz. Bir de ne öğreniyorsunuz? Sevgiliniz Kızılcık Şerbeti hayranıymış. Sonunda ailesiyle tanışıyorsunuz ve Salako'yla Abtuş bütün gece saçınızı çekme şakaları yapıyor. 3. Ancak ve sadece emzikle uyuyabileceğini söylüyor. 4. Her çocuk doğurduğunuzda götürüp yerine jambon alıyor. 5. Siz bir drink alıp yağmura yakalanmayı seviyorsunuz. O bir drink alıp en yakın arkadaşınızla yakalanmayı seviyor. İyi akşamlar diliyorum millet.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an...

0: 2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.